0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Zero one, 80 East Main Street.
1: Zero East Main Street.